film ise yarıyıba kudolla da birisi. Miram imca film ise degi. Raju Sharma ne sakpa Suresh Hidangna. Seyringba madibise moyrang temna seyrang bise.

Ahmad Rafi'na sakpa geet ama tawire. Geet matangi kudol da mulai jare. Mahendra Kapoor na sakpa geet ama.